0: Edeyman o da şeyin sotsak dişi bez biçen. O şimdi ne dedi yoksel bu dedi. Ağaç mı çok bet var dedi çok şey dedi iyi gün. Evet bak geçti sistem iyi gün. Gaz kolu çocuğu daha onu şiit yapmış daha. Bütün şey şuat hemen bütün sotsak. O kadar doğadı. O maç kahin. Yem iyi gün diye aşağı dişi sotsak dedi dedi. Evde öyle bir şey var mı? Şiit işte ona. Ya muşu meeting abu gesna di migun batsyant anoshia tadi du du ya muima go gesna ni jis me go yo yasna no di ga gobun si go ndu batas ka bet sulu no me shini chaga jiwon on boyo di ga es kuchi sha do tgon bas kon jan mu yeshni so do no mo se tsum du da ga sa so do to do da as kan mo se gesna khtun Ögödey hiç siyani, hiç bir mutlum şunu. Yani ben ihtiyan çıkan. Hem de, çıkan içine ögödey çizgü yaskını konutu çiğit, çıkan otu. Hakkata inem şey çıkan. De maşı du yaskını kanunu da, çem du yaskını sıkı çıkı otun bize. Yanını kakı uç kuş tutun. Ögümle ama maç bu yer, bu yer göğü yok. Ögümle kutu kutu bir şey çıtığın da bütün uçar. Ve beyt madir ya göğü yok. Ögödey ağışnaktı. Mesej gon dan esfiyek mesej go bat stete nano on shit go shmon he go kya ga bat chika es go bat chik go de bistesh me oshun mo ge de go not ni agresh es en sus man go sa khshani khal mi te na abeto go ondi we tro ge go is go de ge sagt ni de ten de yimi an de ma shi chigat und ze ji we tman an ge dia
1: to me then I hear here. It's not gonna do diagnosis together, do you say here? Yeah, meanwhile she should win. Ask who is not so when and not do it the exit you mean what she me also okay it nanos.
0: Kiva me also the we wait at any rest of Chicago. Usted me also we wait at a bit after the octagon, then she would she could get away.
1: Why you get it? This good much though. This not just get about day here. I knew this needs to go. This not see about day here. Yeah, this good much so to go. And get it out. Yeah, this needs time to get it. I had all ambition.
0: Yeah, I think I should have done it. I should have done it. A notch. God. When gas colored gas colored oh and you can check to me oh gas yard sonia eu shagde shmi godia was man sicher de jadnia chedan snack so you so the season was as a gas in to hoda gas go uchbeid ga had to date that not wish mogni days ga mia not de was mo is not enough my gal and was you change away wish for you I'm chedan to do she eu gas what man sich chimi godia We don't even show the Yorsha and don't get action. Say then, you better don't and say then, and me or then to Ham City Bukta. Now and she's, we don't move up Stan, she's a joan out there, people. Everything I lost my god that way. A queen and city to Dorsim, a win a stair down Dorsh Naxo. Yeah, I was for Megad Washington, I shouldn't do that, that's called it a slogan. You watch away. Evi yok aşkarı kemaga o modu ya o tane sağda o bir gidesi de o evi yok mucini boşluğum diye şav şakır ne çok çıkan muçluğun da öşkür evi yok nakşı gidin tante de işte ekimizse
1: şimdi ilk den ay hem benim sede de o enci zotun ha gehe bece açı ve tutuksko
0: ya güven mi ihtimal ne olma go gene olma da ne olma ge ihtimal Hat gerade da nicht mehr taudut, wenn sie mir zehn Tage mir meten haben war.
2: Ik mag een Jimmy Trapper, die was geen schibaka jimmed. Zo, ik nu mijn schadiska de beta nog, ik ben zit in een residential school gathering, en dat doet nou, ik wil de buitenwond de beta nog.